0: biletler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her ettenin 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Karaçay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yücü Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin.

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefil, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefil. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefil, 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 12 manat.

0: manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabia Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesolar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Tez Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin.

Bravo'da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik.

0: Gözlüğü 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomasi etun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Tez kara çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyat için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabia Mayı 5 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mahsul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefil, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefil.

0: Süper Dilete sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper Dilete serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Kıymet'e 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomasi etun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Tez kara çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel yücü toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet.

Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefil, 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

Bravo'da Mektebe Kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 mana 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 mana 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 mana 99 gepik. 400 gramlık Tez Kara Çay çeşitleri 7 mana 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yücü Toz çeşitleri 15 mana 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyat için. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefil, 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefil.

Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefil, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram milit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir.

0: Bravo'da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram milit hıyar 49 gepik. Teklifle 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo!

0: Hürmetle sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her ettenin 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Karaçay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin.

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram melit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da mektebe kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram millet hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçer.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram sümüklü dana dış eti. 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Malatya'dan gime. 12 manat 99 gepik. 1 litrelik degâh kereyağı. 11 manat 99 gepik. Teklifler...

0: Bravo da Mektebe Gaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifle sizi gözleyin. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram milit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir.

0: sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepi. 2,97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepi. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz şişirleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 Sintiyabr tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 Sintiyabr tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram milit hıyar 49 kepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet. 1 kilogram sümüklü dana dış eti. 12 manat 99 gepik. 1 kilogram malatinden gime. 12 manat 99 gepik. 1 litrelik degah kereyağı. 11 manat 99 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarih.

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gefik, 1 kilogram melit hıyar 49 gefik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak pendiri 9 manat 99 gefik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

0: Super giletler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super giletler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her ettenin 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Kimete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Pomasi Tun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram millet hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyin. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram milit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yücü Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: Bravo da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram milit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Kıymet 1 kilogram sümüklü dana dış eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogram malatinden kıyme 12 manat 99 gepik. 1 litrelik beygah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarifine dek geçerlidir. Eyla kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Persil, Yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul, Yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomasi tun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste kara çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel yücü toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyin. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gefik, 1 kilogram millet hıyar 49 gefik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek.

0: sunucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik 1350 mililitrelik Fairy Gabia Mayı 5 manat 49 gepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella kıymete 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomasi etun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik 400 gramlık Taste kara çay çeşitleri 7 manat 99 gepik 5 kilogramlık Ariel yücü toz çeşitleri 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin.

Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat.

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Super Kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram kara üzüm 1 manat 15 kepik. 1 kilogram limon 3 manat 35 kepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella

0: Super Giveke sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik pervu, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super Giveke serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Kıymet'e 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yücü Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: Bravo'da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram melit hıya 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçer.

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram milit hıyar 49 gepik. Teklifle 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Perseil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomasi tun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Tez kara çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyat için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram millet hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela giyin.

Avodan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram sümüklü dana düş eti. 12 manat 99 gepik. 1 kilogram malatinden gime. 12 manat 99 gepik. 1 litrelik degah kereyağı. 11 manat 99 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri.

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram millet hıya 49 gepik. Teklifle 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram kara üzüm 1 manat 15 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 35 kepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçer.

0: Bravo'da Mektebe Kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram melit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçer.

0: Sebzeler sizi gözleyir. 16 Sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ela kıymete 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Tez Karaçay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram melit hıya 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela

0: Hiper Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram kara üzüm 1 manat 15 kepik. 1 kilogram limon 3 manat 35 kepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerli.

0: Bu da Mektebe Kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli nesiller için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram millet hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA tereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yücü Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyat için. Bravo!

Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefil, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

0: Bilgiler, sizi gözleyin. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Pomasi tun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Tez Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yücü Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin.

0: Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram millet hıya 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geç.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.

0: Dana dış eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogram malatinden kime 12 manat 99 gepik. 1 litrelik degah kereyağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarifine dek geçerlidir. Eyla kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gefik, 1 kilogram millet hıyar 49 gefik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçer.

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram milit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Sizi gözleyin. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her ettenin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomasi etun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste kara çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel yücü toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gefik, 1 kilogram millet hıyar 49 gefik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela.

0: Bravo'da Mektebe Kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram melit hıya 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerli.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Taste Karaçay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yücü Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum gelin.

0: Bravo'da Mektebe Kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram millet hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela

0: tüm kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ela kıymete 31 Ağustos 4 sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Tez Karaçay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum

0: Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram milit hıya 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçer.

0: Bravo'da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram millet hıya 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir.

0: Bravo da mektebe kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram milit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram melit hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo!

Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik.

0: Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifle sizi gözleyin. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram millet hıyar 49 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçer.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 Sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da derin indirim günleri. Yalnız 2 gün 5-6 Sentyabr tarihlerinde 32 rolonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 9 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik persil, yucu toz çeşitleri 15 manat 99

0: Sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2,97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Super giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Dan. Sümüklü Dana Düş Eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Malatya'dan kime 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 6 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Eyalı kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da değerli indirim günleri yalnız 6 sentyabr tarihinde 2 litrelik mucize kere lezzetli kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Pomaz Zeytun yağı 9 manat 99 gepik.

Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik.